0: Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz krediyle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Kaspark Sungait Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye 17.500 manat ilkin

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan felçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.

Bahır arkamca bahır, değil ayrılma benden, değil ayrılma benden, değil ayrılma benden, değil ayrılma benden.

0: evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Keşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Buba Kaçmaz 104.5 FM, Zakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zengilan 100.5 FM, Şeki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: gösterir. Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manatil kinodan iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Seyahat planlıyorsunuz, uçuşa hazırlaşırken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de serfeli olacak. Ele indi Bir Bank mobil tetbikine dahil olun ve Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Bir Bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller nermelerdi.

0: 50'ini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00000 3w.kaspak.az.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası'na açılan menzereli şahsi havuz.

Deniz kürekle oynadı. Beş şifelekle oynadı. Yaşıl çemenle dalgalı. Bu dip çiçekle oynadı. Deniz o mavi.

Kalma sesi, kalanları kezirem ben. Yüreğimde siz eksik olanları

O güller verim sana, koy tohumsun elim sana. İstersen mi, istersen mi, bir deste gül derim sana. O güller

bir deste gül derim sana. O güller derim sana. Boy tokumsun elim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül derim.